gasolina, buç kendilerini pasar, ap, samlir yaşo. Sırda mitro, prastutçe Gujarati sugam sangeetlu karikram git sudha. Sav pratham, Anuradha Padwal ane, sathidaro ne sambliye. Shabda rachna, Mahesh Shahani.

Zubin Montreal Danish Kumakçı Eşat Kani yapsam bir yerde. Filmin ama to bol çıkma. Hindi filmi sengitme paradan sanatta ise presörü ve kaşmalı mı? Andavad var adı ki yandırı partik rolu mu? Hava presörçü diğer filmi hindi gittiğine karakırım. Anuradan paralar ve pinka judas nasfırma samiye ya gazel. Gazel ne şabda çe? Tere khanoş hoto peye.

Cömör çalayınca diyesin batıda, yürüşünü sabah kuma geçe. Dolgayını biçara binki bağ pırtığı ki kara dağı çeçe, deli seni kabi vedinanı akkoş çe. Bayrağı ki ucağını urva geri, kamuniye abivetti mi, vedinanı yatur çeçe. Agi tracana, kabi cebiş çoşuye, સંસારમાં જે અધૂરપ રહી જાય છે તેને પૂરી કરવા ઉછીના સુખની માંગણી કરી છે.